0: Şinjan Arun, el aralık cüyük taşımalı ökülçülük çektiği şerikteki korgoz kesip işleri direktörü Jan Hu Cheng mınday dedi. Biz ökülçülük kılgan Jüngü Europa Orta Azya gezekçi poyuzu sanı görünüktü arttı. Ayrıca joğru koşumça narıktakı cüyüktör jana elektronduk soda cügacatı dağı arttı. Bayıl ökülçülük kılgan gezekçi poyuzu sanı 900'ü jetip, okşuş mezgilge salıştırganda 15% arttı.
1: Azırga çeyin Şinjan'dan paxta aydosunun bardığı sanarıpteşken büt çölkömdü gözömüldü başkarın işke aşırıp, paxtanın tüşüm darajasın jakşı naçarı boyunca töp rayonu ayırıp, sapattu paxta jakşı bağ mekanizmin cüzölüştürüp, katıştu toluqtamanı toluq summada östürücü deykandarga teke jetkülünü kamsızdadı. Emi pul jönünde kabaruğa sızdar. Azır nakay paxtanın çeçek açu mezgili, bazardı gözömöldü başkaru tarmaqtarının kızmatkerleri, sancı mamlekettik ayıl çarba joğuru jağı ülgü görsötü kesip paxta rayonuna barıp, Şinjan paxtasının sapatının tegin sürüştürü örüş malumatın iliktep tekşerini kulaşşaydırdı. Paxta östürücü tütün Leo Shaodong, örüştün gözömöldü başkarusu arkılı paxtanın sapatın başatınan jakşıgarmap, paxtada aralaşma darajası, aralaşma sapatı ölçömdün aşıp ketü siyaqtu maseleler görülse, töb abalda layıqtu bölügünü tüzö tüşkergüzünü bekite turganın aytıp, mınday dedi. Murda, kanda ekse göp tüşüm alğandı oylotçubuz. Hazır, kant kende paxtanı jakşı egün oylop jatabız. Uçurda Sanjo oblası sanarıpteştirip, tegin sürüştürü örüşü eçak 3 milyon 91 min mo paxta aydosun kaptap, sapattu paxtanın eylegen salıştırması 67,83%'a jetip, aldıngı jılga salıştırganday 5,13% jogorladı. Sanjo oblastık bazardı gözömöldü başkaru idarası tüşüm sapat koopsuzluğun gözömöldü başkaru bölümünün orun basar bölüm başçısı Zhao Xingar, paxta aydosunun büt barışın tegin sürüştürü malumatın toluq kirgizip saxtağandan giyin, paxtanı karantin kılu sapat ölçömünü jetet. Paxtacı dekandar ar kilogramı 3 mo 5 bun atayın tür toluqtamasının ötünüç kılap alatturganın aytıp mınday dedi. 2025 yılı büt oblasta tek sapattu paxta toluqtamasından 230 milyon yuan taratıp, 2026 yılı 350 milyon yuandan aştı. Sanarıpteştirip başkarıp dizgindü, orun alıp önümün gördü. Bu yıl aldıncı jarım jılda Büyüt Aptonom rayonun sapattu çigittü paxtası okşuş meskilge salıştırganda 33,11% artıp, paxta universal sapatı 7 jıl jağı biyiktikti jarattı. 7-nji aydın birinci günü Şinjan paxta sapatın ilgeri sürüğün nizamı rasmi jolgo koyulup, paxta kesiminin sapatın başkarıp dizgindü, sıylıktu toluqtamanı taratuunu anık zakon negizine yığıldı. Aptonom rayonduk bazardı gözömöldü başkaru idarası Bula, gözömöldü başkaru idarasının başçısı Li Yong Kang mınday dedi. Sayazat arkılı kuvat yığaru, sanarıp akıl jöndömdü tegin sürüştürü, akıl jöndömdü gözömöldü başkaru 3 türünü güç jumşo arkılı, paxta kesiminin jogor sapatta önügüsün jalp betkeye jılıştatabız. Sapat toluqtama sayasatına süyönüp, paxta sortu, sort tandap sort jetiştürü, sortun jakşırtu jana işkoşu teknologiyasının kıldaştırıp darajasını jogorlatıp, kesiptin tüşüm ölçörünün sapatka buruluşcası olsun türtmekteyibiz.
0: Tündük Şinjan'ın buğdayları kuyruğulaş orulup çiğile başladı. Cer cerlere maşına adam gücü zattı güçlü bir öngçöy planında borundaştırıp, cayıkı tüşümalı uyundürüşüne büt güçümünün girişip, açtıkta dağın bay kampağa girgizü gütçınığı gepildi kıldı. Hem istansiya uzanın ursal kabarından uğunuzdar. Hazır Çöyçök şaharının 150 min mo buğdayı kuyruğulaşmıştı. Çaşa şaharçası. Yeticiye kıştağının tilkeli buğday aydosunda sarı tolkun orkıştap, kombayının joğru bereket taylanusuna birgeleştir voru, danın ayruğu, samanın ayruğu siyah tucumuş tartıpteri riyetti bolup, östürücü tütündördün cüzünü gülkü cügürdü. Kıştağ turgunu, na yanfey, mınday dedi. Bayılı buğdayımız jakşı östü, tüşüm sözsüz jakşı bolu, tazır oru baskışındabız. Kızmatkerler dağı gelip buğdaydı örttün korgonunu eskertti. Bağrı jağında bizde oylop turat, bizde karapayım kalık jer aydodon gönübüz aybaytında. Bortala şaarı, Şaoyingpan şaarçasının buğday aydosunda bir kança birleşme kombayın barı güçün işke salıp barıp gelip iştep, tolgon maşaktar maşınağa girip dana ayrılıp, sarı buğdaylar tımbay tögülüp, jaydakım olu tüşümdü görünüş payda boldı. Hazır Bortala şaarının 25 bin mo buğday orla başladı. Büyüt barışında ayıl çarbanı maşinalaştırını kamsız doğu söğünüp, cayıka açtıktı dağın kaltırbay kampağa girgizünü güçü bilgeri sürdü. Harmudun kıştağının östürücü tütünü, Fın Yün Hüyü mınday dedi. Bayıl kilimat çağdayı layıktı boldu. Maşağı tolup mo başındık tüşün bıltırkıdan geçine jakşı boldu. Ayda doku buğdaylardan orlu polgonun görüp

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

0: Yete Şangdu boygu törüdü.
1: Men ata mekenimdi süyöm. Men üyübülüğümdü süyöm.
0: Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun ata meken altın beşigim attu beri üyübüzdü uğuğa çakırabız.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şütin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kışlaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu varmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Hurlantan Jongyi Dar Materialdar Çektiği Şeriktiğinin Joğuptuğusu Dung Zijin tanıştırıp mınday dedi. Şeriktiği biz ölçümdü Jongyi Dar Tabletkası öndürgünün tışkarı dağı çüçük miya, töğü kuyruk katarlı jergiliktü abzel dar materialdarı sortlarına sönüp, kütünü çayı, dar menen azık tülük kaynarlaş susunduk katarlı jasalma tüşümdördü izilde baştı. Oşenimden birge toru jana toru sırtındakı göp türdü ülöşkön satu ujoldorun genirdi, hoş dağıtı Jongyi Dar materialdarı rayon markesin büt küçmenen jarattı. Şeriktegi biz 8600 mo Jongyi Dar materialdarı ülgü görsötü, eginçilik aydoğusuna ee bolu bele kalbay, dağı aylanadakı gen eginçi tütün dörmenen uzak mönöttü kızmattaştık gelişimine kol koyup, sapattu maysa, kesiptik teknika jetekçiligi jana tömön çeke kepelettik kılınğan satıp aluu kepeleti menen bir gelke kamdap, eginçi tütündördü kamsız eginçilik menen alıp uruşu, kamsız satıp aluu mümkündügünü iyi kıldık.

0: Da kurgatılgan öyrüktör dandu bolup kuyruğu ulaşmışıp, mönöttün murda çordondu üzüp teri mezgiline girdi. Bu jönünde kabaruğa sızdar. Hoşut odanı Tağarçı şaharçasının min moluk şağında kurgatılgan öyrük bazasında altın tüstüyü mömölör butak şağına tolup, köptögün jumuşçular üzüp teri menen karbalas boldu. Östürücü tütün Gın Vey kabarçıga mınday dedi. Men bu yıl 600 mo jerge öyrük östürdüm. Abarayı bir kıyla jakşı tüşüm mölçörü dağı kıyla jogoru boldu. Ar günü 200'ge jakın kişi tımbay uşul jerde üzüp terşet, jürüşü dağı tez. Şağında kurgatılgan örük mömöyeti nık, özü şirelü, jaşan jegenge kurgatıp jegenge da bolo turgan özgöçü artıkçılıkka ee. Jergiliktin sapattuu özgöçü mömöylü bak türünü aylandı. Delgir üzüp terü menen birge, satuu kızmatındağı ten arımda kulaş şaydırıp, jaşan mömösü ava taşmalar kulu büt mamlekettin jer jerlerine taşılat. Gın Vey mınday dedi. Ar günü üzüp terip daro ele ava taşmalı arkulu büt mamlekettin jer-jerlerine satabız. Bir günde 10 tonnağa jakındayt. Negizinen bizdin örüktün bardığı Guangzhou, Shenzhen, Shanghai siyaktuu jerlerge satılat. Hoşut odanı ölçömdü aydoo başkaru, bir kelki sapatın ergöy arkulu, şağında kurgatılgan örük bazarının atanaşu güçün sızıl jogorlattı. Büt odandın 8000 modon aşuun, şağında kurgatılgan örgün üzüp terü kızmatı bojomol menen 7 çaydın ortosuna çeyin jalganat. Hoşut odanı Tağarçı şaharçasının orunbasar başçısı Kamerden İbrahim mınday dedi. Üzüp terü mezgili çukul, bıltırkıga salıştırganda 10 gün aylanasında erte boldu. Biz jogoru temperaturalu abarayına karata atayın tür boyunca başkaru, asuro, üzüp terü dolborun tüzüp, aydoo baştarına başkarıp asuroonu büt barıştuu eerçeybiz. Oşonu menen birge, üzüp terip ayırıp, kotorup taşuu tezdigin bachımdatıp, jaşaan mömö sapatına kepelettik kılabız. Meer mahabatka tolgun Tianshan, Şinjanga nişandoo jardam berüü esteliги.
1: Fujian Putian, Sanmingdin Şinjanga nişandoo jardam berüü bölümçü kolbaşçılık ordu Manas oodanına töp jardam berip jölöp, karhananı kirgizüü, tehnikanı kirgizüü, sort kirgizüü, jölöö arkulu gülü sarımsak, azıktık, kozgarın, ek çoŋ özgücü kesipti tüyündü iştep küçötöp, dayıkan tütündördün kirişesin aşuruga jetektedi. Emi bul jönündö kabaruga ısıtar. Жадыраган жайда Манас ооданы Манас шаарчасы Шаңаргун кыштагы Шинхы элетинин тилкелүү өлчөмдө улумта бастырмасында 120 000 түп гүлү сарымсак улупуру ачылды. Көптөгөн саякатчыларды гүлдөн үзүр алып тандап сатып алууга электирди. Шыханзылык саякатчы Лян Хуньен мындай деди. Өтө кооз чечек ачып тура. Менимче баасы дагы ылайыктуу экен. Анын үстүнө бул чечек ачуу мезгили бир кыйла узун. Fujian Putian'dan Şinjanga nişandoo jardam berüü bölümçü kolbaşçılık ordu köptögön gülü sarımsak östürücü karhanalardı kirgizip, jergiliktin ayıl çarba tarmaktar menen birleşip atayın türdü jölöö sayasattarın çıgarıp, ölçömdöştürüp östürüü, tamır sabagın östürüü, jaŋı güldördü kesüü, ülgü körsötüü, üç çoŋ bazasın kurup, ondun aşuun sapattuu gülü sarımsak jetiştirip, Şinjangdaki tuŋguç öz bilgi bilim mülügü hukuguna ee, mamleketibizde öndürülgön gülü sarımsak tamır sabagın östürüü bazasın kurup çıgıp, jalpı 3 milyon tal östürdü. Bazanın cevaptusu Lili Yang mınday dedi. Bol bir kança jılda Putian'dan Şinjanga nişandoo jardam berüüsü arkulu uda 3 jılı. Teknika işmeyerlerdi kirgizip jetekçilik kılıp, maysa östürgü jetektöödön bazarga saluuga çeyinki barıştın bardıgın üyrendi. Fujian'dan Şinjanga nişandoo jardam berüü Sanming bölümçü kolbaşçılık ordu azıktık kozgarın kesimine üyrülüp ayıl çarba adistlerin aydoo baştarına daima jiberip orun aldırıp, östürü teknikasını üyrötüp resibin kıldaştıruu, sortun jakşılap kozgarın östürünü üyrötti. Manas odanı, Guangdong Di aylındakı Bingtuan tütündörü gömöktöştük kooperatifi koşulgan bazarı. Koşulgan diyikan tütün ülgüsün kalıptaştırıp, kozgarın tüşüm ölçörün sapatın zor tempte joğurlattı. Fujian'dan Şinjanga nişandoo jardam berüü Sanming bölümçü kolbaşçılık ordu ayıl çarba teknik adisi Yang Bin mınday dedi. Dıykan tütündörgü çınığı jaŋı teknikalarda, jaŋı maşına jabduuларын ийгертип, биздин азыктык козгарындын Манаста өндүрүү жашыруун күчүн жогорулатабыз. 3 жылдан бери Fujian Şinjanga nişandoo jardam берүү боюнча жалпы 62 миллион 100 миң юань кесип каржысын салып, 45 айыл чарба үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, онун бакмачылык көмөктөштүк кооперативин куруп, 45 жаңы техника, жаңы түрү жана 68 мөмө жашылча жаңы сортун киргизип, Тяньшан, Шөшие, Тахыхун алмасы сыяктуу 7 өзгөчө даңктуу маркаларды жетиштирип, Манастын айылык иштакты гүлдөндүрүү кесип негизин өнүмдүү бекемдеди.
0: Жакында бүт Шинжаң боюнча тоңгуч карар жасанды акыл жөндөм курулушу техниктери алгачкы даража, санарттештирип башкаруу усталары алгачкы даража, мамлекет даражалуу кесиптик техника даражасын баалоону бүтүрдү.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Yetinci aydın 8'in çükünü tüştü murda hığınan ölkü söz. Şincan Uygur Abdunum rayonu Nişandu Cardan beri hızmatı mayekçiyine Hoten'de açıldı. Çanışı hocam, Abdunum rayonduk bağırdıkım. Hükümet cana bin ton atınan hığınandan Şincan'a bergen güçlü oldu olsa cana özümsüz yardımına rahmatı bildirdi. Almanday dedi. Jolda Xi Jinping'de özü okulgan partiya borbordu komiteti strategiyalı biyiktikten Şincan hızmatını çikileye garapçana planda. Jaňy doğru partiyanın Şincan'da başkaru jalpı ıkımın turguzup, bötkül mamleketin güçü arkulu Şincan'ın kuruluş önügüsünü jardan berip, Şincan'ın ekonomika kovum önügüsü, düğününü jalt kıratkan orçundu natıcılarga kol jetkülügü jetektep. Partiyanın jetekçilik jana sosyalizm tüzümünün görnüktüğü artıkçılığın toluk beynelip, ulut maselesin, jungguçu çeçüğünün tuğra jolunun güçtü jaşo güçün görsötüp, jungha ulutu bir üy bilö kişiler ekenin aygineledi. Hanan Şinjan'ın Şandu Jardan berini orçundu sayasi millet kılıp, türküm türküm Şinjan'ın Şandu Jardan beri kadırlar bolsa çegaraga salım koşup, jardamga ye bolgon jerde, kesip gül döngün, el turmuşu jal çıgan, gömülü uyugan mol, mömeler çıga gelip, Şinjan'ın koom turuktuluğun korugu, jogoru sapatta önügünü türtmöktögü zarıl salım koştu. Şinjan'da Karlut Kadır Kalkı Gököy'ünü saktadı. İki ölkü Abdunum rayon 10. yılku, mamlekettik Şinjan'ın Şandu Jardan beri hızmatı Ciyinin'in orundaştırusun terengiz çildeştirip, Düştük Şinjan şahmat gözün jandandıruğa yürülüp canadan kurulganı Hı Kan Odanı, Hı An Odanın jor ölçümdü josporlu kuruluşun tıngılıktuğu jılıştatıp, negizgi jabdu kıskalıkların tolukta özgüçü artıkçılıktuğu kesiplerde jetiştirip, Çegiranı güldöndürüp eldi bayıtuunu dağı da jakşı ilgeri sürüyüsün. Kesip kızmattaştığın güç altıp, kem baylığı, can energiya, zamanba bayıl çarba siyahtuğlardın birleşme hareketlerini önügüsün törtme öktöp, mamleketin energiya baylığı jana açtık uopsuzluğun ortak korugu olsun. Jonha ulutu ortak tuluku tanımın bekem uyutup, madaniyat sayakat almaştıru kızmattaştığın güç ötüp, Harlot kadır kalkının genri karım kattı oğulup almaştırıp, çuğurluşusun ilgeri sürüsün ümit kıldı. Leonin Hınan Ölkülük Partkom, Ölkülük Hükümet atınan Şinjan'dan uzun mezgilden beri Hınan'dan önügüsünü görsötken güçtü kol doğusuna rahmat aittı. Şinjan'dan ekonomika kovum önügüsünün görünüktü natıcılarga kol jetkirgenin kuttuk dadı. Al, mınday dedi. Bolu bir ganca gündük tekşer bizildi arkulu Şinjan'dan önügü turup atınan jakşı, kovum iri gırdalının turuktuğu ekenin, Arlut kalkı bir niyette ıntımaktaşıp kıyınçılıktardı jengenin, bir niyette ilgeerligenin, bir jakadan baş bir jengden kol çıkarganın tereng sezip jettim. Hınan, Hoten aymağının Hoten, Hın, Hıkan, 3 odanına Nişandu Jardan berüüsü, partiya borborduk komiteti Hınan'a ıygırgan orçundu sayasi mildet. Ayık millettin şanduğuluğun, oğur millettin iyinimizde ekenin tereng sezdik. Biz jaňy doğru partiyanın Şinjan'da başkaru jalpı ıkımın toluk töp jalpı betke izçildeştirip, Şinjan'ın kovum turuktuğuluğu jana uzakı beypil başkaru baş nişanın bekem igerip, Jonha ulutu ortuktuğuluğu tanımın bekem uyutunun negizgilerini yakılığı da bekem turup, jogoru derejedeki sayasi jooptuluk sezimi jana tarihi ıyık milleti sezimi menen, üç odandan önügü, turuktuğuluğun özümüzdün işimiz katarı garap, jardam algan jerdin ajatın takan çıktap Hınan ölkösünün gurbatı jetkiçe jardan berip, Gönüldü uyutup roktu takşaldırıp, oluttar ıntımaktuğuluğunun jaňy süre turumun sızıp, türü tayançı arkulu jardam algan jerdin jaňy hareket energiyasını önüktürüp, baylanışta şıdırlaştırıp tutaşuunu juurluşturu arkulu, Şinjan Hınan kızmattaştığının jaňy meykindigin geňirtip, çan jürekden moyundoğunu güçötü arkulu Şinjan'da madenet arkulu balıktuğunun jaňy gırdalını açıp, çanagı karmap naktulu iştöö arkulu nişandu jardam berüünün jaňy joop kagazyn jazabyz. Oşonu menen birge Hınan menen Şinjan'dan geologiyalık ken çalgındı, kesip önügüsü, energiya elektr energiyası, agartuu kızmat taştığı, madaniyat sayakat önügüsü, adamgerçilikti almaştırusu yaktuu jaktarda artıkçılıktarda özara toluktap, koş bagıtta kubatı yıgarıp Şinjan Hınan kızmat taştığı almaştırusunun jaňy barağın çımırkanıp jazabız. Mayek Ciyinında Erkin Tonyaz, Van Kay, ayrım-ayrım Abdunum rayonunun ekonomika kovum önügüsü jana Hınan menen almaştıru kızmattaşuu abalın, Hınan'dan ekonomika kovum önügüsü jana Nişandu Jardan beri kızmat abalın tanıştırdı. Hoten aymağı jana Hınan ölküsünün Şinjan'ın Nişandu Jardan beri kızmat aldıncıca kolbaşılığı ordunun jooptuları konkret kızmatlardın ilgeerlüsün dokulat kıldı. Taraptarı selbik beri azemin ötkürdü. Şinjan'daki gezinde ökülder tobu, Hoten şaarı, Hoten odanına varıp ayıl şaarça, mektep, madaniyat, murastar acayip kana maydan sarayları, meken sördük tarbiya bazı siyaktuularga tereng girip, Şinjan'ın Nişandu Jardan beri hizmatının kulaşça ayıldırılısı jana türü jospor kuruluşlarının avaldarını tekşerip, Şinjan'ın Nişandu Jardan bergen kadır işmeyerlerdi görgülü vardı. Böksü toğu, çekerağa jaygaşkan Hıkan odanı, Hıkan odanında Ökülder tobu aylık iştaktardın önügüsü, hükümet işleri teyliği borboru kuruluşu, özgücü kesiplerde

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın kuçağı siler. Ardak tuğarmalar. Eme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uyğurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

计是兵团派出所的兵书记是兵区政委陈小江，河南卫国派出所的农务部书记是卫国办事王凯，阿布努麦兰的派出所的农务部书记是阿布努麦兰的托尔斯尔肯托尼亚斯拜兰斯托格7-ci aydın 8-ci günü tüştən burada Xınan ölkəsi, Şincan Uyğur Abdunum rayonu Nişandı Cardan Beri Qızmatı Mayek Çiğini Xotəndə açıldı. Can Şocan, Abdunum rayonu partikom, hükümet cana bin ton atınan Xınandan Şincan'a bergen güçlü oldu olsa cana özümsüz yardımına rahmatı bildirdi. Almınday dedi. Jolda Xi Jinping'de özü okulgan partiya borbordu komiteti strategiyalı biyiklikten Şincan hizmatını çikileye garap cana planda. Canı doğru partiyanın Şincan'da başkarı jalpı akımın turguzu. Bötkül mamleketin güçü arıkulu Şincan'ın kuruluş önügüsünü jardan berip, Şincan'ın ekonomika qoğum önügüsü, düğününü jalt karatkan orçundan atıcılarga kol jetkülügü jetektep. Partiyanın jetekçilik cana sosyalizm tüzümünün görünüktüğü artıkçılığın toluk beynilip, olut maselesin, cunguçu çeçüğünün tuğra yolunun güçlü jaşo güçün görsütüp, cunguha olutu bir üyübülü kişiler ekenin aygin eledi. Hanan Şincan'ın Nişan Ducar'dan beri ne orçundu sayası millet kılıp, Türküm Şincan'ın Nişan Ducar'dan beri kadırlar olsa çekerağa salım koşup, Cardam'a yev olgun yerde, kesip gül döngün, el turmuşu cal çıgan, gönülü uyugan, mol, mömülür çıga gelip, Şincan'ın qoğum turuktuluğun korgu, Joğru Sapatta önügünü türtmektöğü zarıl salım koştu. Şincan'da Karlut Kadır Kalkı Gököy'nü saktadı. İki ölkü Abdunum rayon 10. yılku Mamlekettik Şincan'ın Nişan Ducar'dan beri kızmatı Ciyin'in orundaştırusun terengiz çildeştirip, Düştük Şincan şahmat gözün candan duruğa yürülüp canıdan kurulganı Hı Kan Odanı, Hı An Odanın coğru ölçümdü cosporlu kuruluşun tıngılık tuğcılı iştatıp, negizgi cabdu kıskalıkların tolukta özgüçü artıkçılıktu kesiplerde yetiştirip, Çegiranı güldöndürüp eldi bayıtuunu dağı da jakşı ilgeri sürüyüsün. Kesip kızmattaştığın güçaltıp, kem baylığı, can energiya, zamanba bayıl çarba siyahtuğlardın birleşme hareketlerini önügüsün törtme öktöp, mamleketin energiya baylığı cana açtı kuopsuzluğun ortak korugu olsun. Jonha ulutu ortak tuluku tanımın bekem uyutup, madaniyat sayakat almaştıru kızmattaştığın güç ötüp, harlot kadır kalkının genri karım gattı oğulup almaştırıp, çuğurluşusun ilgeri sürüsün ümit kıldı. Leonin Xınan ölkülük partkom, ölkülük hükümet atınan Şincan'dan uzun mezgilden beri Xınan'dan önügüsünü görsötken güçtü kol doğusuna rahmat aittı. Şincan'dan ekonomika qoğum önügüsünün görünüktüğü natıcılarga kol jetkirgenin kuttuk dadı. Al, mınday dedi. Bolu bir kança gündük tekşer bizildi o arkulu Şincan'dan önügü turup atınan jakşı, qoğum iri gırdalının turuktuğu ekenin, arlut kalkı bir niyette ıntımaktaşıp kıyınçılıktardı jengenin, bir niyette ilgeerligenin, bir jakadan baş, bir jengden kol çıkarganın tereng sezip jettim. Xınan, Xoten aymağının Xoten, Xan, Xkan, 3 odanına Nişandı jardan berüsü, partiya borbordu komiteti Xınan'a yığırgan orçundu sayası mildet. Ayık milletten şanduğuluğun, oğur milletten iyinimizde ekenin tereng sezdik. Biz, jağı doğru partiyanın Şincan'da başkaru jalpı ıkımın toluk töp jalpı betke izi çildeştirip, Şincan'ın qoğum turuktuğuluğu jana uzakı beypil başkaru baş nişanın bekem igerip, Jonha ulutu ortuktuğuluğu tanımın bekem uyutunun negizgilerini yağılıda bekem turup, Joğru derecedeki sayasi jooptuluk sezimi jana tarihi ıyık milleti sezimi menen, üç odandın önügü, turuktuğuluğun özümüzdün işimiz katarı garap, jardam algan jerdin ajatın takan çıktap Xınan ölkösünün kurbatı jetkiçe jardan berip, gönüldü uyutup roktu takşaldırıp, oluttar ıntımaktuğuluğunun jana süre turumun sızıp, türü tayanç arıkulu jardam algan jerdin jana hareket energiyasını önüktürüp, baylanışta şıdırlaştırıp tutaşuğunu juğurluşturu arıkulu, Şincan Xınan kızmattaştığının jana meykindigin gengirtip, Çan jürekten moyundoğunu güçötü arkulu Şincan'da madanet arkulu balıktuğunun canı gırdalını açıp, çanıgı karmap naktulu iştöğü arkulu nişandu jardan berünün canı joğup kağazın cazabız. Hoşonu menen birge Xınan menen Şincan'dan geologiyalık ken çalgındu, kesip önügüsü, energiya elektri energiyası, ağartu kızmat taştığı, madaniya sayakat önügüsü, adam gerçilikte almaştırı siyaktu jaktarda artıkçılıklar dözere tolukta, hoş bağıtta kubatı yıkarıp Şincan Xınan kızmat taştığı almaştırısının canı barağın çımırkanıp cazabız. Mayek Çiğininde Erkin Tonyaz, Van Kay, ayrım-ayrım Abdunum rayonunun ekonomika qoğum önügüsü jana Xınan menen almaştıru kızmattaşu abalın, Xınan'dan ekonomika qoğum önügüsü jana Nişan Ducar'dan beri kızmat abalın tanıştırdı. Xoten aymağı jana Xınan ölküsünün Şincan'ın Nişan Ducar'dan beri kızmat aldıncıca kolbaşılığı ordunun jooptuları konkret kızmatlardın ilgeerlüsün dokulat kıldı. Taraptarı selbik beri azemin ötkürdü. Şincan'daki gezinde ökülder topu, Xoten şaarı, Xoten odanına varıp ayıl şaarça, mektep, madaniyat, murastar acayip kana maydan sarayları, meken sördük tarbiye bazası siyaktuğlarga tereng girip, Şincan'ın Nişan Ducar'dan beri kızmatının kulaşça ayıldırılısı jana türü jospor kuruluşlarının avaldarın tek

0: Şerep, Şincan'ın Nişantaşı'ndan bergen kadır şimeyerlerdi görgölü vardı. Böksü to, çekerek acaya kaçkan Hıkan odanı. Hıkan odanında öküldür topu aylık iştahtardın önü gözü. Hükümet işleri teyli borboru kuruluşu. Özgücü kesiplerde yetiştirucuna Şincan'ın Nişantaşı'ndan beri kadırlarının kazma, Turmuş Oval'ın yerinden tekşerip, negizgi katmardaki kalıktı görgölü vardı. Tekşeri mezgilinde Leonin, Çanşao, Can Katarlılar, iki ülke Abdurrahman rayonunun yoldaşları, Gençveri güngtörüştü kurmandar görüstöndüğüne varıp, tülöğü verip beyi çıpırı kıymalan ötkörüp, atam ekendi, korkuğun, çegaraga canın kıygan batır kağırmandarda teren es kaldı. Hınan ülkesinin yetekçilerinden Wang Gang, Jiang Min, Li Tao, Abdurrahman rayon jana Bingtuan yetekçilerinden Jiang Yingchun, Kaden Kaben, Li Gang, Yang Hongbin baylanıştuğu kıymaldarga katıştı.
1: Stansiyabız kabarı. 7-nji aydın 5-nji gününün 7-nji gününe çeyin Abtonom rayonduk partkomdun orunbasar şujesi, Abtonom rayondun törağası Erkin Tuniyaz Altay aymağı Buruldokoy odanı, Göktokoy odanı jana Xoten aymağı Xoten şarı Lop odanına gelip, çegaradagı çegara oozu, Jait malçılık rayondoru, Kerkana zavut kender, koomduk konuş jana kalıktın üyüne içkerlei barıp, turuktuulukту korgoo, tüyündü ütür, kesip önügüsü, çumuştandırıp kireşi arttıruu sıyaktuularды tekşeribizil dedi. Al mınday basa görsöttü. Baş şuji Xi Jinping'den Jungo Komünistik Partiyası kurulgandığının 105 yıldığın kuttuktuğu jıyınındakı zarıl sözünün ruhun tereng izchil jüzölüştürüp, jaŋ önügü tüşünügü jana jaŋı doğur partiyanın Şinjaŋdı başkaruu jalpı ıkımın toluk töp jalpı betke izchildeştirip, Jungho alutu ortak tulku tanımın bekem uyutuunu tığız emerçiktey, 5 çoŋ strategiyalı orun belgilöönü bekitip, önügü jana koopsuzduktu an sayın jakşı bürönçöy plandap, özgöçü artıkçılıktuu kesiplerdi tez жетиштирип, негизги катмарды башкаруу берекетин жогорулатып, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, 15-5 жылдык жоспордо жакшы башталууну ишке ашыруу керек. Kızıl Tog çegara oozunda Erkin Tuniyaz elektir, kattoo sıyaktuu negizgi jabdulardın darajasını östürüp, özgörtüünü ulandoo jılıştatıp, akıl idirektüü çegara oozu kuruluşun bacımdatıp, tamojnadan ötkörüünü oŋtoyluulaştıruu deŋgeelin jogorlatıp, Jungo, Moŋgolia, Orsiya ekonomika koridoru zarıl merçem tüyünün jaratuunu basa körsöttü. Al dağı Kızıl Tog çegara korgonu Lianına gelip, ofitser jokerler menen görüşüp al surap, alardı Xi Jinping armiyanı güçötüü ideyasını üyrönüp izchildeştirip, atamekendin çegara çevin çeçkin jakşı kaytaruuga şıktandırdı. Göktokoy odanı, Saykınbulak çegarası, Anardın aşı Teylöp Ponkitinde Erkin Tuniyaz mınauları görsöttü. Partiya kuruluşu jetektöösü menen malçılık rayondu jöngö saluu, kesiptin darajasını östürüü, el turmuşu teylösün tereŋdei jorulushusun türtmöktöp, ar türdü sayasat zakon belgilemelerdi üyüttöönü güçötüp, kalıktın kıyınçılıktuu talaptarın zeyin koyup meyerim menen güçöp jeçip, malçılardı partiyanın sözün uguuga, partiyaga ıraazçılık aytuuga, partiyaga ээрчип жүрүүгө, narp kaydan gelet, kimge ıraazçılık айтуу керектигин түшүнүүгө тарбиялап жетектөө керек. Эркин Тунияз, Мэнку темир кени, Фуёюан жаңы материал сыяктуу карканаларга келип, акыл идиректүү кен, жаңы материал кесибинин өнүгүү абалын түшүнүп, Алтай аймагынын түйүндүү түрлөрүнүн жылыштатылуу абалын укту. Ал мындай баса көрсөттү. Жашыл кенчилик жана жаңы материал кесип желесин жайгаштырууну уландоо жакшыртып, байлык артыкчылыгын экономика артыкчылыгына айландырууну жылыштатуу керек. Lop odanı Jingfu Shishang, Pingluo Sinnong sıyaktuu karkanalarda Erkin Tuniyaz mınauları görsöttü. Tokumaçılık kiyim geçe kesibi, mümebak kesibin tutka kılıp, tüşümdö jaŋılık jaratuu jana marke kuruluşun güçötüp, an sayın köp kalıktı jumuştandırıp kireşi arttırууга baştuu kerek. Göktokoy odanı Kuy Ertis şaharçası Madaniyat çıgış jolu koomduk konuşunda Erkin Tuniyaz koomduk konuş kadırlarına eşik altındagı köŋül jılıtuu çınıgı işlerin zeyin koyup meyrim menen güçöp jakşı bitirip, kalıktın ee boluu sezimi jana ıraazçılık sezimin jogorlatuunu tabıştadı. Lop odandık kartaŋdar kütünüü ordunda darılo, azık tülük koopsuzdugu, ört öçürüü örttön saktanuu sıyaktuu salalardagı opurtal kömüskö kırsıktarga bekem kadalıp, koopsuz жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Erkin Tuniyaz'dağı elge oŋtoyluu sakçı işleri ponkitin aralap, ar türlü kızmat çaraların çınığı içke jüzölüştürüp, çukul avalga teŋtaylaştırıp kapısınan görülgön avaldardı bir jaŋsal kılıu jöndömün güçötüünü körsöttü. Malçı kalk menen görüşüp al surap, kalktı teknika jöndömdü göbürönüp, an sayın baktılığı koğuz durmuş ötkörüügö şıktandırdı. Текшери изилдөө барышында Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Ар түрдүү туруктуулукту коргоо чараларын чыныгы ичке түзөлүштүрүп, кен, каттоо, саякат, турак жай жана шаар айыл курулушу сыяктуу салалардагы коопсуз

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası jatjaŋı kelbette jarıkka çıktı. Akli direktiv malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siŋip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şinjaŋdı körsötöbüz.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Horun Tan Jongyi Dar Materialdar Çektiği Şeriktiğinin Cevaptuğusu Dongzi Jing tanıştırıp mınday dedi. Şeriktiğimiz ölçümde Jongyi Dar Tabletkası öndürgünün tışkarı dağı çüçük miya, töğü kuyruk katarlı jergiliktu abzel dar materialdarı sortlarına sönüp, kütünü çayı, dar menen azık tülük kaynarlaş susunduk katarlı jasalma tüşümdördü izilde baştı. Oşenimden birge toru jana toru sırtındakı göp türdü ülöşkön satu ujoldorun geñirdi. Hoş dağıtı Jongyi Dar materialdarı rayon markesin büt küçmenen jarattık. Şeriktigibiz 8600 mo Jongyi Dar materialdarı ülgü görsötü. Eginçilik aydoğusuna ee bolu bele kalbay dağı aylanadakı. Gen eginçi tütün dörmenen uzak mönöttü kızmattaştık gelişimine kol koyup, sapattu maysa, kesiptik teknika jetekçiligi jana tömön çeke kepelettik kılıngan satıp aluu kepeleti menen bir gelge kamdap. Eginçi tütün dördü kamsız eginçilik menen alpuruşu, kamsız satıp aluu mümkündügünü iyi kıldık.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, görtügön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş, rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Hurentan Jungi Dar materialdarı çektiği şeriktiginin jooptuusu Dongzi Jing tanıştırıp mınday dedi. Şeriktigimiz ölçümdü Jungi Dar tabletkası öndürgünün tışkarı dağı çüçük miya, töy kuyruk katarlığı jergiliktu abzel dar materialdarı sortlarına sönüp, kütünü çayı, dar menen azık tülük kaynarlaş susunduk katarlığı jasalma tüşümdördü izilde baştı. Oşenimden birge toru jana toru sırtındakı göp türdü ülöşkön satu ujoldorun genirdi, hoş dağıtı Jungi Dar materialdarı rayon markesin büt küçmenen jarattık. Şeriktigimiz 8600 mo Jungi Dar materialdarı ülgü görsötü, eginçilik aydoğusuna ee bolu bele kalbay, dağı aylanadakı gen eginçi tütün dörmenen uzak mönöttü kızmattaştık gelişimine kol koyup, sapattu maysa, kesiptik teknika jetekçiligi jana tömön çeke kepeletti kılıngan satıp aluu kepeletti.